Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16.

Atama bolgun sağınçtı silerden yazıp gelemin. Har birin kımbat men üçün atamdan kalgan belegeyle. Jetöbüs bolsa jetige napakem altın kazığım. Baktısın üçün jetönüm